datos. Şensas mi uqvebi açtis. Çotit ari fikrok tkhov. Svastan